şimdiye sevgiyle diyen tıkkı otur. Nasıl etler ettiğimle nokta bir müzet bata.